0: Vadi vah, balkon, balkon.
1: Aja piya, tohe pyar do, o gori maiya, to pe var do. Isliye to, itna udaas.